bir zana ni ver zan ya tu meza bana poçu. Siza, siza yer kumeyi. Bir zana ni ver zan ya tu meza.